0: mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mavi.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Şavak, www.akbaşavak.com

0: 0216-08-90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Mavi Radyo.

her aşk kendi iklimini yaratır. Dilimdeki her sözcük bir hüsran bırakır. Hangi nehirlere sığabilir ki sana olan düşlerim? Hangi gölge değiştirebilir bu aşkın seyrini? Ne bilmelisin, anlamalısın. Sana akan nehirlerin yatağıdır o man yüreği. Ve ben kanatırcasına ısırıyorum hüznümü. Yokluğunla yorgunluğum arasında can çekişir bedeni. İçimdeki tenhalığı kimseye anlatamam. Hadi gel, sar beni.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineros alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineros'a tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineros'a yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo,

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mavi Radyo.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Şavak, www.akbaşavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

0: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da.
1: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
2: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
0: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
1: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi Mix.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Yüreğinizde damla damla umut, günlerinizde bin tatlı mutluluk olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi.

0: Azrail çökünce başa başa.
1: Nadir Su Metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
2: Mavi.
3: Reklamlar.
4: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
5: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
6: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
4: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
8: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
4: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makineleri, Etem Delioğlu.
3: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
0: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mavi Mix.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Şavak, www.akbaşavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
3: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
0: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Anınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Reklam.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
7: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: güzellik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
3: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
0: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz. Yüreğinizde damla damla umut, günlerinizde bin tatlı mutluluk olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

beni düşün. Şehre her yağmur yağdığında ıslak ve kırılgan bir sürgünün içinde göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında bastırarak kalbini avuçlarınla beni düşün. Beni düşün.

devam edilecek, sonra asılacaktır. Ey ahal!

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
1: Mavi.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
7: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü. Yüreğinizde damla damla umut, günlerinizde bin tatlı mutluluk olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: 6'da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

0: mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
3: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
0: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
1: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
7: Yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
2: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
1: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.

0: Duvarlarınıza modern bir dokunuş katın. Yine Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
4: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
5: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
4: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
3: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
5: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
4: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzet doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68. Mavi. Reklamlar.
1: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
2: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
1: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
3: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

0: mavi.
1: Gurbet alın yazısı diyorlar. Öyleyse çekilen bunca acı, onca özlem boşuna mıydı? Yollarımızı bir baştan bir başa bağlayan ne alın yazısı ne de gurbet, sevgi. Bunca acının, onca özlemin ardından bir top gül olur gelir.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak. www.akbasavak.com

0: Mavi.
1: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sarcıları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz. Yüreğinizde damla damla umut, günlerinizde bin tatlı mutluluk olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: nadir su metal olarak. XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl Yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
7: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
2: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
1: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rossa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rossa yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
4: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
5: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
4: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
3: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
5: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
4: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Programınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
3: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
4: Mavi Radyo.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com

Yangınlar, kahpe fakları, korku çığlıkları, veyrin selleri, aç yırtıcılar, suyu zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın, vay vay. Pusatsız, dullasız üryan, bir cana, bir de başa. Seher vakti leylim leylim, cellat nişangahlar aynasındasın. Oy, sevmişim ben seni. Üsküdar'dan bu yanlı kimin yurdu? He canım, çiçek dağı kıtlık kıran, gül açmaz, çağla dökmez. Vurur alnımı şakına, vurur çakmaktaşı hayallarıyla küfrünü medetsiz munzur. Şahmura suyu kan akar ve ben şairim. Namus işçisiyim yani, yürek işçisi. Korkusuz, pazarlıksız, külelenmemiş. Ne salkın bir bakış resmini çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim. Oy, sevmişim ben seni. Ve sen daha demincek, yıllar da geçse demincek, bıçaklanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi, ustam, sevgilim. Yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Düşün, uzay çağında bir ayağımız, hamçarık, kıl çorapta olsa da biri. Düşün, olasılık, atom fiziği ve bizi biz eden amansız sevda. Atıp bir kıyıya iki zamanı, yarının çocukları, gülleri için, her birinin ayva tüyü çilleri için, koymuş postasını, görmüş restini. He canım, sen getir üstünü. Uy havar, Muhammed İsa aşkına, yattığın ranza aşkına. Dey dağlar o ne der Ferhat'ın gürzü, benim de boş yanım hançer yalımı ve zulamda kan ter içinde asi. He desem koparacak dizginlerini, yedi veren gül kardeşi bir arzu. Oy, sevmişem ben seni.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz.
1: Yılınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
2: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
3: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
1: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
4: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
3: Yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
1: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68. Mavi. Reklamlar.
1: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
2: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: bunu. Hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
3: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
0: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akva Şavak.
2: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: coşamam ki, coşup yare varamam ki.
1: Mavi Radyo,
2: sizin sesiniz.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

yar gelikten aşar iken başladım ağlamaya, başladım ağlamaya. Yar gelikten aşar iken de, yar gelikten aşar iken

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com.
1: Mavi Radyo.

Şimdi sevdan buluta değdi gülüm. Yağar birazdan yağmur. Hadi penceren aç da beni avuçlarına doldur. Şimdi sevdan ırmaktır gülüm, coşar da yatağına dar gelir. Hadi aç kollarını da mentol önüme. Bu başı boşluk bana zor. Bu başı boşluk bana zor gelir gülüm.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
5: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: Kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
3: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mavi Radyo.
4: Sizin sesiniz.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzet doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
7: Yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
7: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Mavi Radyo.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
3: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
1: Mavi Radyo.

İstiklal böyle bahar seli aktıkça her dem daha çok kişilik büyütecek Beyoğlu denilen değirmen. Suları savruk, ağızları soğuk, yalnızlıklar büyütecek. Her köşe başında çocuklar, bir de kuşlar ölecek. Ve bu ölüm kendi cesedine tükürecek. Bu kent kalabalığında tükenecek.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
5: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
1: Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Pir sultanım, katı yüksek uçarsın. Selamsız sabahsız gelir geçersin. Aşkı muhabbetten niçin kaçarsın? Böyle midir ilimizin töresi? Böyle midir ilimizin töresi? Efendim,

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: seferberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
3: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
0: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
2: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özsüt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
5: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineros alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineros'a tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineros'a yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
3: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.

0: Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: Radyo.
1: Bana ne ellerin gülzarından, benim Gonca gülüm Erzincan kokar. Gönlüm cayır cayır yansa narından, ocağımda külüm Erzincan kokar. Yaşadıkça her cefaya alıştım, sıla dedim gurbet elle buluştum. Gönül kovanında şevkle çalıştım,

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak. www.akbashavak.com
1: Mavi Radyo.
2: Sizin sesiniz.

Minnet etsem iner mi? Can çıkmazsa umut çıkmaz bu tenden. Alev almış ateş dahi söner mi? Can çıkmazsa

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
5: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.

0: ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
3: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
0: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
2: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
2: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.

0: Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Radyo.

0: olmaz mıydı?
1: Nadir Su Metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
2: Mavi.
3: Reklamlar.
4: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
5: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
6: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
4: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
8: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
4: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
8: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
4: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
3: Reklamları
9: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
4: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
4: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
3: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
3: Mavi Radyo.
4: Sizin sesiniz.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
5: Tüm yürekler sevinçte olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
2: Reklamları
1: mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
7: Mavi

0: Duvarlarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
3: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
5: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
5: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzet doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Radyo. Özgürlüğün sesi.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir Su Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
4: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
5: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
3: Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
7: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı. Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu.
7: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Mavi Radyo. Sizin

Yalan yarınlar, yalan sevdalar yıkar adamı be. Politik sevdalarla sevme beni, şeytan gözlerle süzme beni. Yalandan, riyadan ve sahte sevdalardan usandım ya. Şimdi bir isyan bayrağıdır elimde, durmuş düşünüyorum. Ve yalan sözlerine sıkıyorum kurşunlarımı. Atma ulen atma.

yoldaki gülanlar. Umutsuzluk değildir dağların ardında batan güneş. Gölgelerin arasında gizlidir sevda ey aşk. Coşan kızıl ırmağın kızıl nasıl sen? Dağların zorunda ebeğim, yüreğimde suskunluğum, dilimde feryadımsın sen ey.

0: bahçedeki gülenler.
1: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar. Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Etem Delioğlu.
5: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk. Yüreğinizde damla damla umut, günlerinizde bin tatlı mutluluk olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
3: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.

0: ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
1: Mavi Mix.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan.
4: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe.
5: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
4: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da. Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
3: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
3: Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.
2: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
1: Mavi, mavi, mavi.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Bayramınız bereketli, sofranız huzur dolu olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Diren Başar.
3: Kurban bayramının sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla nice güzel bayramlar temenni ederiz. Elysium Park AVM.
2: Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Fırat Kırbahçesi Düğün Salonu İşletmecisi Fahrettin Öztürk.
3: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz.
3: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu.

0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Cahit Turan, Horoz Lojistik Doğu Anadolu Bölge Müdürü.
1: Dilerim bu bayramda gönüller dertlerden arınmış, hastalıklar şifa bulmuş olsun. Kurban Bayramınızı içtenlikle kutlarım. Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları.
0: Hemşehrilerimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimle hayırlı bayramlar. İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mavi.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar.
4: Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da.
5: Bayramın tüm insanlığa hayır, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, en güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum. İş insanı Selahattin Çobanoğlu. Allah bu mübarek günde tüm dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, huzur versin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner.
6: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
5: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı.
5: Kurban Bayramı'nın gönüllere umut, evlere mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve huzur dolu nice bayramlara. Bayramınız kutlu olsun. Mir Selim Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Demir.
6: Tüm yürekler sevinçli olsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
5: Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök. Bayramın maneviyatının herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve saadet getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan. Sevdiklerinizle paylaştığınız nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Öz Süt Kafe. Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle birlikte yaşamanızı temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı.

0: Mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linearosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linearosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linearosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Günlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Elazığ Orta Doğu İş Makinaları, Ethem Delioğlu. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir, yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Gökhan Arpa, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı.
3: Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da size ve ailenize mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Elazığ Yem Fabrikası.
5: Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın değerini hissettiğimiz bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Four Points by Sheraton Elazığ.
4: Sevdiklerinizle birlikte.